biz de ömür nege onamayt Kederimi Oylanba cevabın bilsen jıldamayt Tübünde Jüreğin aqılıngı tıңdamayt Janıңды Dalmende eşkim sırlamayt Jırlamayt